Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da...

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programı Atilla Taş'la başladık. 98 yılında Kırmızı Lima albümünü yayınlamıştı. Albümün çıkış şarkısını dinledik ve Aşkın Nuri Engi ile devam ediyoruz. 92 yılındayız. Hesap Ver albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Nazlanma. Hoş geldiniz.

93 yılında çıkmış olan Ateşteyim albümünden albüme adını veren şarkıyı çaldım sizlere. Reyhan Karaca ile 1997 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Gücüm Ona Yetmiyor.

küçülten, müziği cebe sokan formatlar, teknolojinin ilerlemesiyle bunların yerini cep telefonları aldı. CD ile dijitalleşen müzik MP3'ler aracılığıyla her an her yerde dinleniyor. Peki o çok sevdiğimiz, en sevilen şarkılara ulaşabiliyor muyuz? 80'li ve 90'lı yıllardaki hala birçok şarkı maalesef dijital ortama aktarılmış değil. 96 yılından Mustafa Sandal'ın Gölgede Aynı albümünden Kalmadı'yı dinledik ve Hande Yener'le yolumuza devam ediyoruz. Sen yoluna...

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.

Ömer Hatemo'dan bir 70'ler şarkısı. Aşksız Prens albümünde yorumlamıştı Tanımazsın Beni. Söz Niran Ünsal'da. 96 yılında yayınlanan Haktan albümünden Aşka Davet'i seçtim bugün bizler için.

95 yılından Seçil de Nuhte'yi dinledik ve bugünün kapanış şarkısı Soner Arıcan'ın Yaşıyorum albümünden. 95 yılındayız. Yüreğime ektim seni. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır dedi. Gülistan doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş'ın göçmenlik davasındaki duruşması görüldü. Mahkeme Altaş'ın avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde üzerinde NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi ibaresi bulunan öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu iddia eden görsel belge ve içeriklerin sahte olduğunu açıkladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet BE-200 uçağı gönderileceğini duyurdu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından omuz omuza etiketiyle sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasına yönelik bir planın bulunmadığını bildirdi. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliği Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle Mersin il genelinde 8 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de yağış rekoru kırıldı ve kuraklık riski ortadan kalktı. Akdeniz bölgesi son 66 yılın en yüksek Mayıs ayı yağışını alırken Mersin çevrelerinde ise normallerinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Tim Bing listesinin Mersin'in tarımsal ihracattaki konumunu ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dış ticarette ilk 7'de olan kentin ihracatının %45'ini tarım ürünlerinin oluşturduğunu söyleyerek ihracatçının rekabet gücü arttırılmalı dedi. Mersin polisinin kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik yaptığı denetimde 2 işletme kapatıldı. 9 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza Mersin Stadyumu civarında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü tespit edilerek 141 bin TL para cezası kesildi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, artan maliyetler, krediye erişimde yaşanan güçlükler ve sanayi sitesi eksikliğine dikkat çekerek esnafın ayakta kalabilmesi için acil yapısal düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunan dahiliye uzmanı Dr. Necdet Tamamoğulları, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar için sıcak çarpmasının ölümcül riskler barındırdığını belirterek gerekmedikçe 11-16 saatleri arasında sokağa çıkmayın uyarısında bulundu. Mersin'in Gülnar ilçesinde faaliyet gösteren Gülnar Atlas Eğitim Vakfı, Gülnar Devlet Hastanesi Göz Polikliniği ve Göz Ameliyathanesi için ihtiyaç duyulan modern tıbbi cihazları teslim etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletmeye ise para cezası uygulandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazayla gündeme gelen Bekirdağ Kavşağı'nda yapımı tamamlanan yaya üst geçidi kullanıma açıldı. Bölge halkı üst geçide 2 Şubat 2026'da yaşanan kazada hayatını kaybeden gençlerin isimlerinin verilmesini istedi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan araçlarıyla Türkiye'ye gelecek gurbetçilere sigorta uyarısı yapıldı. Bazı Avrupa ülkelerinde düzenlenen araç sigortası poliçelerinde Türkiye'nin teminat kapsamı dışında bırakılabildiği belirtildi.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde yağış yok, hava sıcaklıkları ise yüksek seyredecek. Mersin genelinde bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
3: Ya çocuk uyutuyoruz.
4: Biraz sessiz olun, gidin başka yerdeyiz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İPCEP, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
14: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
15: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
14: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
16: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Safya 1 litre ayçiçek yağı 94.90, Sinangil buğday unu 1 kilogram 32.90, Beta yüzlü Kızıldem demlik poşet 229.95, bir alana bir bedava, Milo tuvalet kağıdı 40'lı 289.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
5: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbet.

işte yepyeni bir ay başlangıcı inşallah size beraberinde güzel şeyleri getirsin. Bunu söylemeyi çok severim biliyorsunuz. Her yeni ay başında 1 Temmuz 2026 güzel bir gün olmasını da gönülden dilerim. Gül güne gülle başlasın mı? Hoş geldin.

Gül Güne Gül'le de bugün size bağımlılıklardan birazcık bahsetmek istiyorum. İlk olarak dopamin döngüsünü anlatarak başlayacağım işe. Dopamin, duymuşsunuzdur mutlaka, bir ödül değil. Beynin önümüze salladığı bir havuç gibi. Biz havuca ulaştığımızı zannediyoruz ama beyin hemen yenisini koyuyor. Daha fazla beğeni, daha fazla para, daha fazla mesaj, daha fazla başarı, çok daha fazla takipçi mesela. Sorun şu ki dopamin sahip ol demiyor. Dopamin bize kovala diyor. Ve alışkanlıklar da bağımlılıklar da aslında böyle başlıyor. Hayatımızdaki birçok bağımlılık sahip olduğumuz şeylerden değil de bir sonraki ödülün geleceğine dair taşıdığımız umuttan besleniyor anlayacağınız. Çünkü dopamin yakıtı çoğu zaman mutluluk değil, ihtimal. İnsan beyni bazen gerçekleşmiş bir ödülden çok gerçekleşebilecek bir ödül için çabalayan bir mekanizma. İşte bağımlılıkların çoğu da o kapıda bekleyen ihtimalin etrafında büyüyen şeyler. Peki bu dopamin nedir, dopamin döngüsü nasıl kırılır gibi sorular varsa aklınızda, hepsini anlatacağım size. Hazır mısınız peki dinlemeye? O zaman iki güzel şarkı dinleteyim. Sonrasında birlikteliğimize de

0: güle gülle, gül güle gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo

Gülgün Ögül'le de bugün bağımlılıkları konuşacağız demiştim. Az önce dopaminden biraz bahsetmiştim size, dopamin döngüsünden. Çünkü aslında aşkı, kumarı, Instagram'ı, alışverişi, sigarayı, oyunları, hatta bazen toksik ilişkileri bile birbirine bağlayan ortak bir nokta bu. Öncelikle en büyük yanlışı düzeltmem. Gülgün Ögül'le bağımlılıkları konuşmuştum. Az dopaminden biraz bahsetmiştim bize sundan. Çünkü aslında aşk, kumarı, Instagram'ı, alışveriş, sigarayı, oyun, daha bazen ilişkileri birbirine bağlayan ortak bir nokta. Öncelikle en büyük yanlışlık istiyorum. Mutluluk olduğunu zannediyor

Bu döngü nasıl başlar derseniz, döngü genellikle 4 aşamalı. Birincisi tetikleyici. Öncelikle bir işaret geliyor. Bir telefon sesi olabilir, mesaj bildirimi olabilir, kahve kokusu olabilir, işte bir kumarla alakalı reklam olabilir. Belki eskiden size iyi şeyler ifade eden, iyi güzel duygular ifade eden bir fotoğraf olabilir. Belki bağımlılık yapıcı, o tütün içeceklerinden biri olabilir. Henüz hiçbir şey olmuyor ama beyin aslında tetikleniyor. Sonrasında da kocaman bir beklenti ortaya çıkıyor. Asıl dopamin patlaması çoğu zaman burada oluyor. İnsanların şaşırdığı yer burası. Çünkü ödülü alırken değil, ödülü beklerken dopamin yükseliyor. Mesela telefon titriyor. Daha açmadan siz heyecan oluşmaya başlıyor. Çünkü beyin acaba kim yazdı demeye başlıyor. Sonra siz mesajı açıyorsunuz. Ya da ne bileyim o tütünlü içeceği içiyorsunuz. Ne bileyim bahsi kazanıyorsunuz. Bir beğeni geliyor. Alışveriş yapıyorsunuz. Ödül alınıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Düşüş başlıyor. Aslında hiçbirimizin sevmediği bölüm bu. Dopamin düşüyor. Beyin tekrar eski seviyeye dönüyor. Bazen eski seviyenin altına da inebiliyor. İnsan şöyle hissediyor. Bir daha olsun. İşte döngü burada yeniden başlıyor. Neden hiçbir şey yetmiyor biliyor musunuz? Çünkü beyin yeni normale çok hızlı alışıyor. Buna hedonik adaptasyon adı verilir. Şarkıların hemen sonrasında onu da konuşalım. Fazla

Gülgüne Gül'le de bağımlılıkları anlatıyordum size az önce. Hedonik adaptasyon kavramından bahsetmiştim birazcık. İlk yüz beğeni muhteşem. Bir hafta sonra normal. İlk maaş zammı harika. Birkaç ay sonra alıştınız değil mi? İlk mesaj, kalp çarpıntısı. 6 ay sonra günlük bir rutin. Beyin bu yeni standartları hemen kabul edebilen bir yapıya sahip ne yazık ki. Instagram dopamin döngüsünü de biraz anlatayım size. Instagram aslında dopamin mühendisliğinin şaheserlerinden bir tanesi diyebilirim. Şöyle düşünün, kaydırıyorsunuz. Video 1 ilginç değil, kaydır. Video 2 komik, kaydır. Video 3 harika, kaydır. Video 4 sıkıcı, kaydır. Video 5 bayıldınız. İşte tam bir slot makinesi. Çünkü hangi videonun ödül olacağını bilmiyorsunuz. Belirsizlik oluşuyor. Ve beyin belirsizlik ödüllerini çok seviyor. İşte bu yüzden gece saat 4, 5, 6 olsa da reels kaydırmayı bırakamıyorsunuz. Kumarın neden çok güçlü olduğunu biliyor musunuz peki? Şarkıların hemen sonrasında onu da anlatacağım size. Daha

bağımlılık üzerine konuşuyoruz. Az önce hedonik adaptasyondan bahsetmiştim. Şimdi de kumar neden acaba çok güçlü insanlar üzerinde, bunu konuşalım istiyorum. Çünkü dopaminin en sevdiği şeylerden bir tanesini yaşatıyor. Ödül ihtimalini. Şunu düşünün. Birisi al sana 100 lira diyor. Güzel. Ama biri belki birazdan 10 bin lira kazanacaksın dediğinde beyin çok daha fazla heyecanlanıyor. Çünkü olasılık dopamini ateşleyen bir şey. Aşkta da aslında mevcut bir durum var. İnsanların en çok şaşırdığı şeylerden bir tanesi burası. Bir kişi sürekli ulaşılabilirse dopamin zamanla düşüyor. Ama bir gün yazıp 3 gün kayboluyorsa beyin alarma geçiyor. Mesaj gelecek mi? Arayacak mı? Story'me baktı mı? Çevirim içi mi? İşte burada dopamin sürekli çalışıyor. Bazen insanlar kişiye değil de kişiyi beklemeye bağımlı hale geliyor, anlayacağınız. Bu yüzden bazı ayrılıklar aylarca, hatta yıllarca unutulmuyor. Çünkü bağımlılık yalnızca kişiye ait değil, beklentiye bağlanıyor. Alışverişten de biraz bahsedeyim size. İlginç bir bilgi var. Araştırmalar çoğu zaman en yüksek heyecanın ürünü kullanırken değil, satın almadan önce yaşandığını bize gösteriyor. Sepete ekleme, İndirim yakalama, kargoyu bekleme, kapı çalma sesi, dopamin sürekli yükseliyor. Paket açıldıktan birkaç gün sonra sistem sakinleşiyor. İşte bu yüzden bazı insanlar tekrar alışverişe yöneliyorlar. Ürüne değil, heyecana ihtiyaç duydukları için. Bir de şu tütün ürünlerindeki dopamini anlatayım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazze'linin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm, ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır dedi. Gülistan doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltına alındıktan sonra tutuklanan firari şüpheli Umut Altaş'ın göçmenlik davasındaki duruşması görüldü. Mahkeme Altaş'ın avukatının ek süre talebi üzerine duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, üzerinde NATO Zirvesi Güvenlik Koordinasyon Merkezi ibaresi bulunan öncelikli kurum çalışanları için başvuru portalı oluşturulduğunu iddia eden görsel belge ve içeriklerin sahte olduğunu açıkladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye 2 adet BE-200 uçağı gönderileceğini duyurdu. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından omuz omuza etiketiyle sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda "Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasına yönelik bir planın bulunmadığını bildirdi. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dışı sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
3: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Ergül, her mesele.
10: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
17: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
18: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
19: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
18: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
20: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
21: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
20: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
22: Kalite burada, ucuzluk burada.
23: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
26: Yolunuz da açık olsun radyonuzda.
25: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le de bugün size bağımlılıklardan bahsediyorum. Tütün ürünlerindeki dopamini anlatacağım demiştim. Nikotin biliyorsunuz çok hızlı çalışır. Zaman zaman size sigaranın sağlığa zararlarından bahsediyorum. O noktalarda nikotini de uzun uzun anlatıyorum. Belki bir programda tekrar hatırlatırım. Ama bugün bağımlılıkları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tütün ürünleri kullanan bir kişinin beyninde stres, nikotin, rahatlama evresi yaşanıyor. Stres, nikotin, rahatlama. Bu şekilde bir öğrenme modeli geliştiriyorsunuz. Bir süre sonra tabii bu ürünü görünce bile dopamin yükselmeye başlıyor. Daha henüz içmeden. Tıpkı Pavlov'un o zil çalan köpeği gibi. Oyunlarda da mesela dopamin döngüsü mevcut. Modern oyunlar tamamen bu döngü üzerine kurulu hatta. Görev, ödül, görev, ödül, yeni seviye, yeni karakter, yeni başarı. Beyin sürekli bir tane daha demeye başlıyor. İnsan oyundan çok ilerleme hissine bağımlı hale geliyor. Peki dopamin detoksu diye bir şey var mı diye bir soru geldiyse aklınıza, ondan da bahsedeyim. Son yıllarda çok moda oldu ama adı birazcık yanıltıcı. Dopamini sıfırlamak mümkün değil çünkü. Dopamin yaşamak için gerekli olan bir şey. Asıl amaç beyni sürekli aşırı uyarandan uzaklaştırmak. Mesela telefonu azaltabilirsiniz. Sürekli bildirimleri kapatabilirsiniz. Kumarı bırakmayı deneyebilirsiniz. Sürekli alışveriş sitelerine bakmamayı tercih edebilirsiniz. Bu durumda beyin ödül sistemi zamanla biraz daha dengeli çalışmaya başlıyor. Az önce de söylemiştim. Dopamin bir ödül değil. Dopamin beynin önümüze salladığı bir havuç gibi. Mesela tavşanın önündeki bir havucu düşünün. Biz havuca ulaştığımızı zannediyoruz ama beyin hemen yenisini koyuyor. Daha fazla beğeni, daha fazla para, daha fazla mesaj, daha çok başarı, daha çok takipçi. Sorun şu ki dopamin sahip ol demiyor. Dopamin hep onları kovala diyor. Peki dopamin döngüsü nasıl kırılır demiştik. İşte bu soru belki de bugünün en önemli kısmı olabilir. Çünkü insanlar genellikle bağımlılıkların neden oluştuğunu anlatır da nasıl kırılacağını çok anlatmaz. Önce çok önemli bir cümle edeyim. Dopamin döngüsü iradeyle değil, sistem değiştirerek kırılır. Çünkü mesele çoğu zaman güçlü olmak değildir. Beynin yıllardır öğrendiği bir yolu yeniden öğretmektir. Döngüyü ödülle değil de tetikleyicide kırmak mühim. Çoğu insan hata olarak mücadeleye çok geç başlıyor. Mesela telefon elinde, Instagram açık, Reels'lar akıyor. Bir saat geçmiş, sonra kişi kendimi durdurmalıyım diyor. Ama savaş çoktan kaybedilmiş. Beyin biliminde şöyle bir söz var. Davranışını değiştirmek istiyorsan önce ipuçlarını değiştir. Yani bildirimleri kapat, kumar uygulamasını sil, sigarayı gözünün önünde tutma, sürekli profiline baktığın kişiyi takipten çıkar, alışveriş uygulamalarını kaldır örneğin. Çünkü tetikleyici görünmezse dopamin dalgası daha zayıf başlıyor. 10 dakika kuralını anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Size dopamin döngüsünü anlatıyordum hatırlayacak olursanız. Bir 10 dakika kuralı var demiştim. Dopamin isteği insanlarda aslında dalga gibi. Çoğu insan da bunu bilmiyor. Çoğu kişi isteğin sürekli arttığını zannediyor. Aslında yükseliyor, zirve yapıyor ve sonra düşüyor. Mesela hani o bağımlı olduğunuz içeceklerden bahsedeyim. Ya da eski sevgiliye yazma isteği veya bahis oynama isteği. Kendinize şunu söyleyin. Asla yapmayacağım değil. Sadece 10 dakika bekleyeceğim. Çoğu zaman beyin fırtınası geçmeye başlıyor. Bu arada dopamini yasaklamak değil de yönlendirmek lazım. En büyük hatalardan bir tanesi bu. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Artık hiçbir şey istemeyeceğim. Bu mümkün değil. Çünkü dopamin yaşam sistemi. Onun yerine yön değiştirebilirsiniz. Mesela işte kumar yerine spor belki tercih edebilirsiniz. Sürekli reels yerine kitap veya yürüyüş. İşte toksik bir ilişki yerine gerçek sosyal bir teması deneyebilirsiniz. Alışveriş yerine bir şeyler üretebilirsiniz. Beyin ödül istemeye devam ediyor. Siz sadece ödülün adresini değiştiriyorsunuz. Anlık ödülün karşısına gecikmiş ödül de koymayı deneyebilirsiniz. Bağımlılıkların ortak özelliği hemen ödül vermeleri çünkü. Mesela işte o tütünlü içecekler 10 saniye, Instagram 1 saniye, bahis belki birkaç dakika ama sağlıklı ödüller geç geliyor. Spor mesela haftalar sonra, dil öğrenmek aylar sonra, kilo vermek yine haftalar sonra. Bu yüzden işte beyin kolay ödülleri biraz daha fazla seviyor. Yapılması gereken şey geç gelen ödülleri de görünür hale getirmek. Bir de kimliği değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu çok güçlüdür. Çünkü insanlar davranışlarını değil kimliklerini korurlar. Mesela işte bana zarar veren içeceği bırakmaya çalışıyorumla ben sigara içmeyen biriyim arasında büyük fark anlamına gelir. İlkinde savaş sürer, ikincisinde kimlik değişir. Aynı şey Instagram'ı azaltmaya çalışıyorum yerine ben telefonun beni yönettiği biri değilim demek gibi. Mesela bazen gerçekten canınız o zararlı içeceği içmeyi istemez. Gerçekten Instagram istemez, gerçekten alışveriş istemez. Can sıkıntısından kaçmak isteriz, yalnızlıktan kurtulmak isteriz, kaygıdan kaçmaya çalışırız. Ya da üzüntüyü belki engellemeye çalışırız. Yani kişi çoğu zaman nesneye değil, duygudan kaçışa bağımlıdır diyor uzmanlar. Bu yüzden kendinize sormak belki işe yarar. Şu an gerçekten ne istiyorum? İşte kendime zarar verecek bir içeceği içmek mi yoksa mola mı? Mesaj mı yoksa görülmek mi? Alışveriş mi yoksa heyecan mı? Dopaminin en büyük düşmanı aslında farkındalıktır. Çünkü bağımlılık otomatik bir pilottur. El telefona gider, story açılır, reels başlar, işte bir saat geçer. Bilinçli farkındalıksa otomatikliği bozar. Kendinize şunu sormak bile sisteminizi yavaşlatacaktır. Şu an bunu neden yapıyorum? Çünkü beynin otomatik kısmı açıklama yapmayı sevmiyor. Genelde hani bir bağımlılıktan kurtulmak için ilk günler insana çok kötü hissettirir ya. Bunun sebebini de anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

0: Gülgüne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Her zaman her yerde yerde.
15: Radyo Ülke. 2, 3, 4, hızlı.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün bağımlılıkları konuşuyoruz. Neden acaba bir bağımlılıktan kurtulmaya çalıştığımız ilk gün bize kötü hissettirir demiştim. Bu çok önemli çünkü insanlar burada pes ediyorlar. Bir bağımlılık bırakıldığında beyin hemen mutlu olmuyor maalesef. Tam tersi bir süre işte sıkıcı, boş, renksiz, keyifsiz hissedebiliyor her şeyi. Bunun sebebi beynin bozulması değil de yeniden ayarlanması. Yıllarca yüksek sesle müzik dinledikten sonra sessiz bir odaya girmek gibi düşünebilirsiniz. Sessizlik önce rahatsız ediyor, sonra normalleşiyor. Şimdi aşk ve takıntılı ilişkilerde dopamin döngüsünü nasıl kırabileceğinizi de bir parça anlatmak istiyorum. Çünkü burada mesele kişiyi unutmak değil aslında. Beynin bekleme alışkanlığını bırakmak. Mesela son görülmeyi kontrol etmek, profil bakmak, ortak arkadaşlardan haber almak, işte acaba yazacak mı diye düşünmek. Bunların hepsi dopamin döngüsünü canlı tutan şeyler. Çünkü beyin hala ödül bekliyor. İşte bu yüzden psikologlar bazen şunu söyler. İyileşmek istiyorsan kişiden değil, beklentiden uzaklaşacaksın. Dopamin döngüsü bir şeyi istemeyi bıraktığımızda değil de o şeyin bizi yönetmesine izin vermeyi bıraktığımızda kırılıyor. Çünkü özgürlük hiçbir şey istememek değil. Neyi isteyip neyin peşinden gideceğimize kendimizin karar verebilmesi. Bu aslında bütün bağımlılıkların da ortak özeti değil mi? Kumarında, sigaranında, Instagram'ında, bazı aşklarında belki. İnsan çoğu zaman zinciri sevmediği için değil, zincirin varlığını fark etmediği için taşıyor. Fark ettiği anda kırılma noktası başlıyor.

Gül Güne Gül'le de bugün bağımlılıkları konuşuyoruz. Bağımlılıklar nesne ile ilgili değildir demiştim. Beynin o nesneye yüklediği anlamla birazcık ilişkilidir diye de devam etmiştim hatırlayacak olursanız. Çünkü tütün içecekleri içen kişi nikotin arıyor gibi görünür ama bazen mola arıyordur. İşte kumar oynayan kişi para arıyor gibi görünebilir ama bazen umut arıyordur. Sosyal medyaya bakan kişi içerik arıyor gibi görünebilir ama bazen görülmek istiyordur. Ya da alışveriş yapan kişi çanta arıyor gibi görünür ama bazen değerli hissetmek istiyor da olabilir. Bazı insanlar da kişiyi arıyor gibi görünür ama aslında ait hissetmeyi arıyordur. Bir şeyi gerçekten seviyor muyuz yoksa onun bize hissettirdiği duyguyu mu seviyoruz? Burası birazcık soru işaretleriyle dolu. Mutlulukla bağımlılık arasındaki çizgi mesela nerede başlıyor? Hiç düşündünüz mü? Telefonunuzun şarjı %1'e düşünce mi daha çok panik oluyorsunuz yoksa sosyal medya hesabınız kapansa mı? Ya da kumar masasında kaybedilen şey para mı yoksa geri kazanılacağına dair umut mu? Bir insanı mı özlüyoruz mesela yoksa onunla kurduğumuz hayali mi? Dopamin olmasaydı aslında insanlık ilerleyemezdi. Peki aynı sistem neden bizi esir alıyor derseniz zaten bütün bir program boyunca konuştuk biliyorsunuz. Beyin elde ettiği ödülden çok beklediği ödülle ilgilenen bir mekanizmaya sahip. İşte bu yüzden hayatımızdaki en büyük heyecanların bazıları gerçekleşen olaylar değil de gerçekleşmesini umduğumuz olaylar. Yeni iş teklifi beklemek, mesaj beklemek, sonuç beklemek, aşık olduğunuz kişinin aramasını beklemek örneğin. Kargonuzun gelmesini beklemek de böyle bir şey. Bazen bekleme anı gerçekleşen andan çok daha yoğun yaşanıyor. İşte bu yüzden insan beyni birazcık tuhaf işliyor. Mutluluğu yakalamaya çalışırken çoğu zaman beklentinin peşinde koşuyor çünkü. Şimdi artık döngüyü çok daha iyi biliyorsunuz değil mi? Gözüm.

Gülgüne Gül'le de bugün bağımlılıkları konuşuyoruz. Bazı insanlar neden daha kolay bağımlı olur hiç düşünmüş müydünüz? Bu çok önemli bir soru aslında. Çünkü aynı ortamda büyüyen iki insan düşünün. Biri hayatında hiç kumar oynamamış, diğeri kumara bağımlı oluyor. Biri sosyal medyayı kapatıp çıkabiliyor, diğeri saatlerce kaydırıyor. Neden? Çünkü bağımlılık sadece maddeyle ilgili değil. Kişinin geçmişiyle de biraz alakalı. Mesela çocuklukta öğrenilen kaçış yollarından bahsedeyim size. Bir çocuk üzgün olduğunda dinleniyorsa, anlaşılıyorsa, sarılınıyorsa belki duygularını düzenlemeyi öğreniyor. Ama bazı insanlar duygularıyla baş başa kalmayı öğrenemiyorlar. O zaman yetişkinlikte de şunu yapıyorlar. İşte üzüntü, sigara, can sıkıntısı, telefon, yalnızlık, sosyal medya, kaygı, alışveriş, öfke, belki işte zararlı içecekler. Yani bağımlılık bazen bir keyif arayışı değil de bir kaçış mekanizması haline dönüyor. Can sıkıntısı neden bu kadar tehlikeli diye soracak olursanız, şimdi çok daha ilginç bir deney anlatabilirim size. Bazı araştırmalarda insanlar bir odada yalnız bırakılmışlar. Telefon yok, kitap yok, müzik yok, hiçbir şey yok. Sadece düşünmeleri isteniyor. Bazı insanlar kendi kendilerine elektrik şoku vermeyi bile tercih etmiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü insan zihni bazen can sıkıntısını beklediğimizden daha zor tolere ediyor. Bugün telefonların bu kadar güçlü olmasının sebebi de bu. Eskiden otobüs beklerken bekliyorduk. Şimdi 7 saniye boşluk olsa telefona sarılıyoruz. Peki bağımlılıklar neden artıyor biliyor musunuz? Çünkü modern dünya beynimizin evrimleştiği dünyaya benzemiyor. 10 bin yıl öncesini düşünün. Şeker nadirdi, yenilik nadirdi, onay aramak nadirdi, bilgi nadirdi. Bugün hepsi sınırsız. Beynimiz taş devrinden, uygulamalarımız yapay zeka çağından. İşte bu büyük dengesizlik yaratıyor. Sosyal medya neden kumara benziyor diyecek olursanız, telefonu elinize alıyorsunuz, ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Belki komik bir video, belki bir haber, belki hoşlandığınız kişinin paylaşımı, belki hiç ilgilenmediğiniz bir şey. Tam bir kumar makinesi mantığı. Kolu çekiyorsunuz, sonucu bekliyorsunuz. Kaydırıyorsunuz, sonuç bekliyorsunuz. Yine kaydırıyorsunuz, bir daha sonuç bekliyorsunuz. İşte bu yüzden bazı bilim insanları sonsuz kaydırmayı tarihin en başarılı bağımlılık tasarımlarından biri olarak görüyor. Bağımlılık ve kimlik üzerine de biraz konuşalım. Bu konu çok ilginç çünkü bazen bağımlı olduğumuz şey davranış değil, kimlik. Mesela ben gece insanıyım, ben kahvesiz yaşayamam, işte ben onsuz yapamam, ben sigarayla düşünürüm. İnsanlar bazen bağımlılıklarını kişiliklerinin parçası haline getiriyorlar. Belki de o yüzden bırakmak zorlaşıyor çünkü sadece davranışı değil, kendileri hakkındaki hikayeyi de değiştirmeleri gerekiyor. Kumarda az kaldı tuzağından da biraz bahsedeyim size ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliği Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle Mersin il genelinde 8 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de yağış rekoru kırıldı ve kuraklık riski ortadan kalktı. Akdeniz bölgesi son 66 yılın en yüksek Mayıs ayı yağışını alırken Mersin çevrelerinde ise normallerinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Tim Bin listesinin Mersin'in tarımsal ihracattaki konumunu ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dış ticarette ilk 7'de olan kentin ihracatının %45'ini tarım ürünlerinin oluşturduğunu söyleyerek ihracatçının rekabet gücü arttırılmalı dedi. Mersin polisinin kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik yaptığı denetimde 2 işletme kapatıldı. 9 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza Mersin Stadyumu civarında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü tespit edilerek 141 bin TL para cezası kesildi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, artan maliyetler krediye erişimde yaşanan güçlükler ve sanayi sitesi eksikliğine dikkat çekerek esnafın ayakta kalabilmesi için acil yapısal düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunan dahiliye uzmanı Dr. Necdet Tamamoğulları, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar için sıcak çarpmasının ölümcül riskler barındırdığını belirterek gerekmedikçe 11-16 saatleri arasında sokağa çıkmayın uyarısında bulundu. Mersin'in Gülnar ilçesinde faaliyet gösteren Gülnar Atlas Eğitim Vakfı, Gülnar Devlet Hastanesi Göz Polikliniği ve Göz Ameliyathanesi için ihtiyaç duyulan modern tıbbi cihazları teslim etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletmeye ise para cezası uygulandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazayla gündeme gelen Bekirdağ Kavşağı'nda yapımı tamamlanan yaya üst geçidi kullanıma açıldı. Bölge halkı üst geçide 2 Şubat 2026'da yaşanan kazada hayatını kaybeden gençlerin isimlerinin verilmesini istedi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan araçlarıyla Türkiye'ye gelecek gurbetçilere sigorta uyarısı yapıldı. Bazı Avrupa ülkelerinde düzenlenen araç sigortası poliçelerinde Türkiye'nin teminat kapsamı dışında bırakılabildiği belirtildi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde yağış yok, hava sıcaklıkları ise yüksek seyredecek. Mersin genelinde bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her nesil. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
15: Reklamlar sona erdi.
16: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
17: Gülgün Egül'le de bugün bağımlılıkları konuşuyoruz. Kumar bağımlılığında az kaldı tuzağını da anlatacağım demiştim size. Şimdi bu makineleri düşünün. Çok ilginç bir şey var. Mesela 3 sembolden ikisi tutuyor. Üçüncüsü çok yakın geçiyor diyelim. Aslında kaybettiniz. Ama beyin bunu neredeyse kazanmak gibi algılayabiliyor. Buna yakın kaçırma etkisi adı verilmiş. Bu yüzden kişi bir dahaki kesin demeye başlıyor. Oysa sistem tamamen rastgele. Aşkta da yakın kaçırma etkisi var mı diye soracak olursanız. Elbette var. Bazen insanlar bitmiş ilişkileri bırakamıyorlar. Çünkü sürekli şöyle düşünüyorlar. Biraz daha sabretseydim, bir konuşma daha olsaydı, bir şeyler belki değişebilirdi. Beyin kapanmamış hikayeleri sevmiyor. Yarım kalan filmler gibi zihinde dönmeye devam ediyor. Neden mesela eski sevgililer aklımıza gece gelir biliyor musunuz? Çünkü gece dikkat dağıtıcılar azalır. Gündüz iş var, trafik var, insanlar var, telefon var, televizyon var. Var da var. Ama gece sessizlik geliyor ve beyin tamamlanmamış dosyaları açmaya başlıyor. İşte bu yüzden birçok insan geceleri daha duygusal hissediyor kendini. Gece demişken biraz da yalnızlıktan bahsedeyim. Çünkü bağımlılık ve yalnızlık ilişkisi de önemli. Son yıllarda çok konuşulan da bir konu. Araştırmalar yalnızlığın birçok bağımlılık türüyle ilişkili olduğunu gösteriyor bize. Çünkü insan sosyal bir canlı biliyorsunuz. Bağ kurmak temel ihtiyaç. Bağ eksik olduğunda bazı insanlar bunun yerine işte sosyal medya, oyun, kumar, alkol, aşırı alışveriş yapabiliyorlar. Yani bazen bağımlılığın altında madde değil de yalnızlık yatabiliyor. Neden bazıları her şeye bağımlı oluyor biliyor musunuz? Buna bağımlılığın yer değiştirmesi adı verilir. Mesela kişi işte sigarayı bırakıyor, sonra aşırı yemek yemeye başlıyor. Yemeği azaltıyor, sonra sosyal medyaya yükleniyor. Çünkü asıl mesele nesne değil, beynin ödül arama şekli. İşte bu yüzden uzmanlar sadece davranışı değil de alttaki ihtiyacı anlamaya çalışıyorlar. Beynin en sevdiği kelimenin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Şarkıların hemen sonrasında anlatırım size. Büyük bir keyif.

Gülgüne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde bağımlılıklar üzerine konuşuyoruz. Az önce demiştim ki beynin en sevdiği kelime hangisi biliyor musunuz? Belki aşk diyeceksiniz, belki alışveriş diyeceksiniz, belki sevdiğiniz bir şey söyleyeceksiniz. Ama ben sizi çok şaşırtacağım. Çünkü beynin en sevdiği kelime belki, ihtimal yani. oldukça etkileyici değil mi? Beyin evet kadar, hayır kadar, belkiye de takılıyor. Hatta bazen daha çok. Çünkü belki kapanış sağlamıyor. Belki kazanacağım, belki arayacak, belki yazacak, belki bu sefer olacak. Belirsizlik dopamin üretmeye devam eden bir şey. Bu yüzden insanlar bazen kesin hayırdan çok belirsizlikte takılı kalıyorlar. Bağımlılık bazen bir

O kadar dalmışım ki konuşmaya. Süremiz bitmiş. Yarın yine aynı saatte sizi bambaşka konularla burada bekliyor olacağım. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Gülgüne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2 artı 1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En iyi müzik, en iyi program.

0: Ja, supi ya.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kişisel Verileri Koruma Kurulu kaza mağdurlarıyla tazminat vaadi adı altında iletişime geçirmesine ilişkin önemli bir karar aldı. Kaza tutanaklarındaki kişisel verileri hukuka aykırı şekilde işleyen ve tazminat alma vaadinde bulunan hasar danışmanlık şirketleri ağır idari yaptırımlarla karşılaşacak. Trafik sigortalarında yeni dönemle birlikte değer kaybı tazminatları ayrıca başvuru aranmadan maddi hasarla birlikte hesaplanırken sigortalının ayrıca bir aracı başvurmasına ihtiyaç kalmayacak. Değer kaybı kaynaklı dava süreçlerinin azalması, hasar süreçlerinin hızlanması ve maliyetlerdeki düşüşün sigortalılara olumlu yansıması bekleniyor. Restoran ve kafelerde menüler 1 Temmuz itibarıyla değişti. Kalori ve içerik bilgisi artık zorunlu. Yiyeceklerin protein, yağ ve karbonhidrat oranları menüde yer alacak. Sipariş edilen yemeğin tüm malzemeleri menüde belirtilecek. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla Doğa Türkiye genelinde uygulamaya geçiyor. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına transfer edilebilecek veya alışverişlerde kullanılabilecek. Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye son derece önemli, ittifaktaki en güçlü ordulardan, son derece iyi, donanımlı, eğitimli, devasa savunma sanayi avantajına sahip açıklamasını yaptı. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
14: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
14: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliği Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle Mersin il genelinde 8 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de yağış rekoru kırıldı ve kuraklık riski ortadan kalktı. Akdeniz bölgesi son 66 yılın en yüksek Mayıs ayı yağışını alırken Mersin çevrelerinde ise normallerinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Tim Bin listesinin Mersin'in tarımsal ihracattaki konumunu ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dış ticarette ilk 7'de olan kentin ihracatının %45'ini tarım ürünlerinin oluşturduğunu söyleyerek ihracatçının rekabet gücü arttırılmalı dedi. Mersin polisinin kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik yaptığı denetimde 2 işletme kapatıldı. 9 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza Mersin Stadyumu civarında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü tespit edilerek 141 bin TL para cezası kesildi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, artan maliyetler krediye erişimde yaşanan güçlükler ve sanayi sitesi eksikliğine dikkat çekerek esnafın ayakta kalabilmesi için acil yapısal düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunan dahiliye uzmanı Dr. Necdet Tamamoğulları, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar için sıcak çarpmasının ölümcül riskler barındırdığını belirterek gerekmedikçe 11-16 saatleri arasında sokağa çıkmayın uyarısında bulundu. Mersin'in Gülnar ilçesinde faaliyet gösteren Gülnar Atlas Eğitim Vakfı, Gülnar Devlet Hastanesi Göz Polikliniği ve Göz Ameliyathanesi için ihtiyaç duyulan modern tıbbi cihazları teslim etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletmeye ise para cezası uygulandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazayla gündeme gelen Bekirdağ Kavşağı'nda yapımı tamamlanan yaya üst geçidi kullanıma açıldı. Bölge halkı üst geçide 2 Şubat 2026'da yaşanan kazada hayatını kaybeden gençlerin isimlerinin verilmesini istedi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan araçlarıyla Türkiye'ye gelecek gurbetçilere sigorta uyarısı yapıldı. Bazı Avrupa ülkelerinde düzenlenen araç sigortası poliçelerinde Türkiye'nin teminat kapsamı dışında bırakılabildiği belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok, hava sıcaklıkları ise yüksek seyredecek. Mersin genelinde bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
3: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GM

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
8: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
8: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. 239-0140. Yenişehir, Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingo Tek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo Ülke.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
10: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projelerde hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3435 kişinin hesabına 1000 lira, 3826 kişinin hesabına ise 1700 lira olmak üzere toplam 7261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır dedi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinin 2026 yılı ikinci taksit ödemeleri başladı. Ödemelerin Temmuz ayı içinde tamamlanması gerekiyor. Kahramanmaraş merkezde 10 ilde sahte altın üretimi ve satışına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 71 şüpheliden 67'si gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira değerinde suç unsuru ele geçirildi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri müze kart projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler müze kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurup Elit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
0: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
0: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
9: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3435 kişinin hesabına 1000 lira, 3826 kişinin hesabına ise 1700 lira olmak üzere toplam 7261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: silah gülüşüm, kurşun seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmanım etelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanına hanım, kimselere söylemiyorum.

0: Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliği Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle Mersin il genelinde 8 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de yağış rekoru kırıldı ve kuraklık riski ortadan kalktı. Akdeniz bölgesi son 66 yılın en yüksek Mayıs ayı yağışını alırken Mersin çevrelerinde ise normallerinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Tim Bin listesinin Mersin'in tarımsal ihracattaki konumunu ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dış ticarette ilk 7'de olan kentin ihracatının %45'ini tarım ürünlerinin oluşturduğunu söyleyerek ihracatçının rekabet gücü arttırılmalı dedi. Mersin polisinin kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik yaptığı denetimde 2 işletme kapatıldı. 9 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza Mersin Stadyumu civarında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü tespit edilerek 141 bin TL para cezası kesildi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, artan maliyetler krediye erişimde yaşanan güçlükler ve sanayi sitesi eksikliğine dikkat çekerek esnafın ayakta kalabilmesi için acil yapısal düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunan dahiliye uzmanı Dr. Necdet Tamamoğulları, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar için sıcak çarpmasının ölümcül riskler barındırdığını belirterek gerekmedikçe 11-16 saatleri arasında sokağa çıkmayın uyarısında bulundu. Mersin'in Gülnar ilçesinde faaliyet gösteren Gülnar Atlas Eğitim Vakfı, Gülnar Devlet Hastanesi Göz Polikliniği ve Göz Ameliyathanesi için ihtiyaç duyulan modern tıbbi cihazları teslim etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletmeye ise para cezası uygulandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazayla gündeme gelen Bekirde Kavşağı'nda yapımı tamamlanan yaya üst geçidi kullanıma açıldı. Bölge halkı üst geçide 2 Şubat 2026'da yaşanan kazada hayatını kaybeden gençlerin isimlerinin verilmesini istedi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan araçlarıyla Türkiye'ye gelecek gurbetçilere sigorta uyarısı yapıldı. Bazı Avrupa ülkelerinde düzenlenen araç sigortası poliçelerinde Türkiye'nin teminat kapsamı dışında bırakılabildiği belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok, hava sıcaklıkları ise yüksek seyredecek. Mersin genelinde bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
10: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
10: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Arbella makarna çeşitleri 22.90. Bingotek yağ çözücü, kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
1: Bazen 80'ler.
14: Oturmuşum, oturum.
1: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
15: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa Atilla Taş'la başladık. 98 yılında Kırmızı Duma albümünü yayınlamıştı. Albümün çıkış şarkısını dinledik ve Aşkın Nuri Engi ile devam ediyoruz. 92 yılındayız. Hesap Ver albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Nazlanma. Hoş geldiniz.

93 yılında çıkmış olan Ateşteyim albümünden albüme adını veren şarkıyı çaldım sizlere. Reyhan Karaca ile 1997 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Gücüm Ona Yetmiyor.

FM, müziği cebe sokan formatlar. Teknolojinin ilerlemesiyle bunların yerini cep telefonları aldı. CD ile dijitalleşen müzik MP3'ler aracılığıyla her an her yerde dinleniyor. Peki o çok sevdiğimiz, en sevilen şarkılara ulaşabiliyor muyuz? 80'li ve 90'lı yıllardaki hala birçok şarkı maalesef dijital ortama aktarılmış değil. 96 yılından Mustafa Sandal'ın Gölgede Aynı albümünden Kalmadı'yı dinledik ve Hande Yener'le yolumuza devam ediyoruz. Sen yoluna...

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
9: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
9: Doğuş 5 kilogram toz şeker 219 lira. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95. Hipo çamaşır suyu 4 kilogram 89.90. Mis Arap sabunu 1 litre 69.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
15: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3.435 kişinin hesabına 1.000 lira, 3.826 kişinin hesabına ise 1.700 lira olmak üzere toplam 7.261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
14: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Ben Hati Modan bir 70'ler şarkısı. Aşksız Prens albümünde yorumlamıştı Tanımazsın Beni. Söz Niran Ünsal'da. 96 yılında yayınlanan Haktan albümünden Aşka Davet'i seçtim bugün bizler için.

95 yılından Seçildi Nuhte'yi dinledik ve bugünün kapanış şarkısı Soner Arıcan'ın Yaşıyorum albümünden. 95 yılındayız. Yüreğime ektim seni. Hoşçakalın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin 3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi gazetede yayımlanan kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliğimizle çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk dedi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yükseköğretim Kurumları Sınavı Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında 20 numaralı sorunun iptaline ve alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında 23 numaralı sorunun cevabının A olarak değiştirilmesine karar verdi. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı başvuruları bugün başlıyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, gençlerin müze ve öğren yerlerine ücretsiz girebilecekleri müze kart projesinin bu yılda uygulanacağını duyurdu. Gençler müze kart sayesinde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında Türkiye genelinde müze ve öğren yerlerini ziyaret edebilecek. ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kurupelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
5: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
0: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke
3: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
5: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü, Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken, ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge, Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3435 kişinin hesabına 1000 lira, 3826 kişinin hesabına ise 1700 lira olmak üzere toplam 7261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları, Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülüne layık görüldü. Ödül, düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
6: Her zaman, her yer.

0: Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Valiliği Ankara'da gerçekleştirilecek NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi nedeniyle Mersin il genelinde 8 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı kararı aldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de yağış rekoru kırıldı ve kuraklık riski ortadan kalktı. Akdeniz bölgesi son 66 yılın en yüksek Mayıs ayı yağışını alırken Mersin çevrelerinde ise normallerinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi. Tim Bin listesinin Mersin'in tarımsal ihracattaki konumunu ortaya koyduğunu söyleyen Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, dış ticarette ilk 7'de olan kentin ihracatının %45'ini tarım ürünlerinin oluşturduğunu söyleyerek ihracatçının rekabet gücü arttırılmalı dedi. Mersin polisinin kent genelinde hamam, sauna ve masaj salonlarına yönelik yaptığı denetimde 2 işletme kapatıldı. 9 işletme hakkında da yasal işlem yapıldı. Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza Mersin Stadyumu civarında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü tespit edilerek 141 bin TL para cezası kesildi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, artan maliyetler, krediye erişimde yaşanan güçlükler ve sanayi sitesi eksikliğine dikkat çekerek esnafın ayakta kalabilmesi için acil yapısal düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'yi etkisi altına alan aşırı sıcaklara karşı uyarıda bulunan dahiliye uzmanı Dr. Necdet Tamamoğulları, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar için sıcak çarpmasının ölümcül riskler barındırdığını belirterek gerekmedikçe 11-16 saatleri arasında sokağa çıkmayın uyarısında bulundu. Mersin'in Gülnar ilçesinde faaliyet gösteren Gülnar Atlas Eğitim Vakfı, Gülnar Devlet Hastanesi Göz Polikliniği ve Göz Ameliyathanesi için ihtiyaç duyulan modern tıbbi cihazları teslim etti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 230 adet gıda ürünü ele geçirilerek imha edildi. İşletmeye ise para cezası uygulandı. Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesinde yıllardır çok sayıda ölümlü ve yaralanmalı kazayla gündeme gelen Bekirdağ Kavşağı'nda yapımı tamamlanan yaya üst geçidi kullanıma açıldı. Bölge halkı üst geçide 2 Şubat 2026'da yaşanan kazada hayatını kaybeden gençlerin isimlerinin verilmesini istedi. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan araçlarıyla Türkiye'ye gelecek gurbetçilere sigorta uyarısı yapıldı. Bazı Avrupa ülkelerinde düzenlenen araç sigortası poliçelerinde Türkiye'nin teminat kapsamı dışında bırakılabildiği belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde yağış yok, hava sıcaklıkları ise yüksek seyredecek. Mersin genelinde bugün hava açık, sıcaklık en düşük 26, en yüksek 32 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura. Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kumlara.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş kumlara.
8: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
10: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülkü.
14: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
13: Radyo Ülkü.
15: Son 2 3

işte yepyeni bir ay başlangıcı inşallah size beraberinde güzel şeyleri getirsin. Bunu söylemeyi çok severim biliyorsunuz. Her yeni ay başında 1 Temmuz 2026 güzel bir gün olmasını da gönülden dilerim. Gül güne gülle başlasın mı? Hoş geldin.

Gül Güne Gül'le de bugün size bağımlılıklardan birazcık bahsetmek istiyorum. İlk olarak dopamin döngüsünü anlatarak başlayacağım işe. Dopamin, duymuşsunuzdur mutlaka, bir ödül değil. Beynin önümüze salladığı bir havuç gibi. Biz havuca ulaştığımızı zannediyoruz ama beyin hemen yenisini koyuyor. Daha fazla beğeni, daha fazla para, daha fazla mesaj, daha fazla başarı, çok daha fazla takipçi mesela. Sorun şu ki dopamin sahip ol demiyor. Dopamin bize kovala diyor. Ve alışkanlıklar da bağımlılıklar da aslında böyle başlıyor. Hayatımızdaki birçok bağımlılık sahip olduğumuz şeylerden değil de bir sonraki ödülün geleceğine dair taşıdığımız umuttan besleniyor anlayacağınız. Çünkü dopamin yakıtı çoğu zaman mutluluk değil, ihtimal. İnsan beyni bazen gerçekleşmiş bir ödülden çok gerçekleşebilecek bir ödül için çabalayan bir mekanizma. İşte bağımlılıkların çoğu da o kapıda bekleyen ihtimalin etrafında büyüyen şeyler. Peki bu dopamin nedir, dopamin döngüsü nasıl kırılır gibi sorular varsa aklınızda, hepsini anlatacağım size. Hazır mısınız peki dinlemeye? O zaman iki güzel şarkı dinleteyim. Sonrasında birlikteliğimize de

Gülgüne Gül'le de bugün bağımlılıkları konuşacağız demiştim. Az önce dopaminden biraz bahsetmiştim size, dopamin döngüsünden. Çünkü aslında aşkı, kumarı, Instagram'ı, alışverişi, sigarayı, oyunları, hatta bazen toksik ilişkileri bile birbirine bağlayan ortak bir nokta bu. Öncelikle en büyük yanlışı düzeltmek istiyorum. Dopaminin mutluluk olduğunu zannediyor olabilirsiniz. Bu mutluluk değil. Yıllarca böyle anlatıldı ama bugün nörobilim bunun eksik olduğunu söylüyor bize. Dopamin daha çok istemek, arzulamak, merak etmek, beklemek, kovalamakla birazcık ilgili. Beyin dopamin salgıladığında aslında şöyle diyor bize. Git onu bul, tekrar yap. Bunun peşinden koş yani. Peki bu döngü nasıl başlar derseniz, döngü genellikle 4 aşamalı. Birincisi tetikleyici. Öncelikle bir işaret geliyor. Bir telefon sesi olabilir, mesaj bildirimi olabilir, kahve kokusu olabilir. İşte bir kumarla alakalı reklam olabilir. Belki eskiden size iyi şeyler ifade eden, iyi güzel duygular ifade eden bir fotoğraf olabilir. Belki bağımlılık yapıcı o tütün içeceklerinden biri olabilir. Henüz hiçbir şey olmuyor. Ama beyin aslında tetikleniyor. Sonrasında da kocaman bir beklenti ortaya çıkıyor. Asıl dopamin patlaması çoğu zaman burada oluyor. İnsanların şaşırdığı yer burası. Çünkü ödülü alırken değil, ödülü beklerken dopamin yükseliyor. Mesela telefon titriyor. Daha açmadan siz heyecan oluşmaya başlıyor. Çünkü beyin acaba kim yazdı demeye başlıyor. Sonra siz mesajı açıyorsunuz. Ya da ne bileyim o tütünlü içeceği içiyorsunuz. Ne bileyim bahsi kazanıyorsunuz. Bir beğeni geliyor. Alışveriş yapıyorsunuz. Ödül alınıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Düşüş başlıyor. Aslında hiçbirimizin sevmediği bölüm bu. Dopamin düşüyor. Beyin tekrar eski seviyeye dönüyor. Bazen eski seviyenin altına da inebiliyor. İnsan şöyle hissediyor. Bir daha olsun. İşte döngü burada yeniden başlıyor. Neden hiçbir şey yetmiyor biliyor musunuz? Çünkü beyin yeni normale çok hızlı alışıyor. Buna hedonik adaptasyon adı verilir. Şarkıların hemen sonrasında onu da konuşalım. Bazen

Gül Güne Gül'le de bağımlılıkları anlatıyordum size az önce. Hedonik adaptasyon kavramından bahsetmiştim birazcık. İlk yüz beğeni muhteşem. Bir hafta sonra normal. İlk maaş zammı harika. Birkaç ay sonra alıştınız değil mi? İlk mesaj, kalp çarpıntısı. 6 ay sonra günlük bir rutin. Beyin bu yeni standartları hemen kabul edebilen bir yapıya sahip ne yazık ki. Instagram dopamin döngüsünü de biraz anlatayım size. Instagram aslında dopamin mühendisliğinin şaheserlerinden bir tanesi diyebilirim. Şöyle düşünün, kaydırıyorsunuz. Video 1 ilginç değil, kaydır. Video 2 komik, kaydır. Video 3 harika, kaydır. Video 4 sıkıcı, kaydır. Video 5 bayıldınız. İşte tam bir slot makinesi. Çünkü hangi videonun ödül olacağını bilmiyorsunuz. Belirsizlik oluşuyor. Ve beyin belirsizlik ödüllerini çok seviyor. İşte bu yüzden gece saat 4, 5, 6 olsa da reels kaydırmayı bırakamıyorsunuz. Kumarın neden çok güçlü olduğunu biliyor musunuz peki? Şarkıların hemen sonrasında onu da anlatacağım size. Daha

0: Gülle, Gülgüne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye durağında. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Yaz sevinci indirimlerle katlanıyor.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90, Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90, Arbella makarna çeşitleri 22.90, Bingotek yağ çözücü kireç çözücü 900 mililitre 149.90. Bir alana bir bedava.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
10: Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği araç teslim törenine katıldı. Düzenlenen tören ile 121 belediyeye toplam 122 yeni araç teslim edildi. Törende yaptığı konuşmada Türkiye Belediyeler Birliği olarak 2 yılda toplam 675 belediyeye 837 hizmet aracının tahsis edildiğini dile getiren Başkan Seçer, bütçemizin önemli bir kısmını araç ve ekipman desteğine ayırıyoruz. Aynı zamanda belediyelerimize çok önemli katkılar sunan projeler de hayata geçiriyoruz dedi. Türkiye Belediyeler Birliği'nin çağın ruhuna uygun bir anlayışla çalıştığını belirten Başkan Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği, belediyelerimize çağdaş belediyecilik normlarını izah eden, onlara bir anlamda mihmandarlık yapan son derece önemli bir kurumdur diyerek, liyakatli kadroların yetiştirilmesi adına proje, eğitim programları ve çalıştayların düzenlendiğini kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği olarak işbirliklerini sürdürmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Seçer, bizi mutlu eden çok değerli işler yapıyoruz. Önümüzdeki süreçlerde sizlerle yapacağımız işbirlikleriyle beldelerimize yapacağımız hizmetlerimiz daha efektif ve memnuniyet verici olacak diye konuştu. MESKİ Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerinin devamlılığını sağlayarak kalite odaklı yönetim anlayışını bir kez daha tescilledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede ruhsatsız yapıların yıkılmasının ardından tarihi mirası koruyarak alanı yeniden düzenlemeyi hedefliyor. Çalışmalar kapsamında iki tarihi kilise kapısı koruma altına alınırken ilerleyen süreçte müze uzmanlarının gözetiminde arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Proje tamamlandığında bölge Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile bütünleşen, tarihi dokuyu yaşatan ve vatandaşlara nefes alabilecekleri nitelikli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor. Büyükşehir tarafından yürütülen Halk Kartı uygulamasının Haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3435 kişinin hesabına 1000 lira, 3826 kişinin hesabına ise 1700 lira olmak üzere toplam 7261 kişinin hesabına 9.939.200 lira yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren şehir tiyatrosu oyuncuları Bahar Noktası oyunundaki performanslarıyla 26. Direkler Arası Seyircileri Ödülleri kapsamında Ensemble ödülleri layık görüldü. Ödül düzenlenen törenle Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez'e takdim edildi.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
11: En iyi müzik, en iyi

bağımlılık üzerine konuşuyoruz. Az önce hedonik adaptasyondan bahsetmiştim. Şimdi de kumar neden acaba çok güçlü insanlar üzerinde, bunu konuşalım istiyorum. Çünkü dopaminin en sevdiği şeylerden bir tanesini yaşatıyor. Ödül ihtimalini. Şunu düşünün. Birisi al sana 100 lira diyor. Güzel. Ama biri belki birazdan 10 bin lira kazanacaksın dediğinde beyin çok daha fazla heyecanlanıyor. Çünkü olasılık dopamini ateşleyen bir şey. Aşkta da aslında mevcut bir durum var. İnsanların en çok şaşırdığı şeylerden bir tanesi burası. Bir kişi sürekli ulaşılabilirse dopamin zamanla düşüyor. Ama bir gün yazıp 3 gün kayboluyorsa beyin alarma geçiyor. Mesaj gelecek mi? Arayacak mı? Story'ime baktı mı? Çevirim içi mi? İşte burada dopamin sürekli çalışıyor. Bazen insanlar kişiye değil de kişiyi beklemeye bağımlı hale geliyor, anlayacağınız. Bu yüzden bazı ayrılıklar aylarca, hatta yıllarca unutulmuyor. Çünkü bağımlılık yalnızca kişiye ait değil, beklentiye bağlanıyor. Alışverişten de biraz bahsedeyim size. İlginç bir bilgi var. Araştırmalar çoğu zaman en yüksek heyecanın ürünü kullanırken değil, satın almadan önce yaşandığını bize gösteriyor. Sepete ekleme, İndirim yakalama, kargoyu bekleme, kapı çalma sesi, dopamin sürekli yükseliyor. Paket açıldıktan birkaç gün sonra sistem sakinleşiyor. İşte bu yüzden bazı insanlar tekrar alışverişe yöneliyorlar. Ürüne değil, heyecana ihtiyaç duydukları için. Bir de şu tütün ürünlerindeki dopamini anlatayım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gül Günegül'le de bugün size bağımlılıklardan bahsediyorum. Tütün ürünlerindeki dopamini anlatacağım demiştim. Nikotin biliyorsunuz çok hızlı çalışır. Zaman zaman size sigaranın sağlığa zararlarından bahsediyorum. O noktalarda nikotini de uzun uzun anlatıyorum. Belki bir programda tekrar hatırlatırım. Ama bugün bağımlılıkları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi tütün ürünleri kullanan bir kişinin beyninde stres, nikotin, rahatlama evresi yaşanıyor. Stres, nikotin, rahatlama. Bu şekilde bir öğrenme modeli geliştiriyorsunuz. Bir süre sonra tabii bu ürünü görünce bile dopamin yükselmeye başlıyor. Daha henüz içmeden. Tıpkı Pavlov'un o zil çalan köpeği gibi. Oyunlarda da mesela dopamin döngüsü mevcut. Modern oyunlar tamamen bu döngü üzerine kurulu hatta. Görev, ödül, görev, ödül, yeni seviye, yeni karakter, yeni başarı. Beyin sürekli bir tane daha demeye başlıyor. İnsan oyundan çok ilerleme hissine bağımlı hale geliyor. Peki dopamin detoksu diye bir şey var mı diye bir soru geldiyse aklınıza ondan da bahsedeyim. Son yıllarda çok moda oldu ama adı birazcık yanıltıcı. Dopamini sıfırlamak mümkün değil çünkü. Dopamin yaşamak için gerekli olan bir şey. Asıl amaç beyni sürekli aşırı uyarandan uzaklaştırmak. Mesela telefonu azaltabilirsiniz. Sürekli bildirimleri kapatabilirsiniz. Kumarı bırakmayı deneyebilirsiniz. Sürekli alışveriş sitelerine bakmamayı tercih edebilirsiniz. Bu durumda beyin ödül sistemi zamanla biraz daha dengeli çalışmaya başlıyor. Az önce de söylemiştim. Dopamin bir ödül değil. Dopamin beynin önümüze salladığı bir havuç gibi. Mesela tavşanın önündeki bir havucu düşünün. Biz havuca ulaştığımızı zannediyoruz ama beyin hemen yenisini koyuyor. Daha fazla beğeni, daha fazla para, daha fazla mesaj, daha çok başarı, daha çok takipçi. Sorun şu ki dopamin sahip ol demiyor. Dopamin hep onları kovala diyor. Peki dopamin döngüsü nasıl kırılır demiştik. İşte bu soru belki de bugünün en önemli kısmı olabilir. Çünkü insanlar genellikle bağımlılıkların neden oluştuğunu anlatır da nasıl kırılacağını çok anlatmaz. Önce çok önemli bir cümle edeyim. Dopamin döngüsü iradeyle değil, sistem değiştirerek kırılır. Çünkü mesele çoğu zaman güçlü olmak değildir. Beynin yıllardır öğrendiği bir yolu yeniden öğretmektir. Döngüyü ödülle değil de tetikleyicide kırmak mühim. Çoğu insan hata olarak mücadeleye çok geç başlıyor. Mesela telefon elinde, Instagram açık, Reels'ler akıyor. Bir saat geçmiş, sonra kişi kendimi durdurmalıyım diyor. Ama savaş çoktan kaybedilmiş. Beyin biliminde şöyle bir söz var. Davranışını değiştirmek istiyorsan önce ipuçlarını değiştir. Yani bildirimleri kapat, kumar uygulamasını sil, sigarayı gözünün önünde tutma, sürekli profiline baktığın kişiyi takipten çıkar, alışveriş uygulamalarını kaldır örneğin. Çünkü tetikleyici görünmezse dopamin dalgası daha zayıf başlıyor. 10 dakika kuralını anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz.

Gülgün Ögül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Size dopamin döngüsünü anlatıyordum hatırlayacak olursanız. Bir 10 dakika kuralı var demiştim. Dopamin isteği insanlarda aslında dalga gibi. Çoğu insan da bunu bilmiyor. Çoğu kişi isteğin sürekli arttığını zannediyor. Aslında yükseliyor, zirve yapıyor ve sonra düşüyor. Mesela hani o bağımlı olduğunuz içeceklerden bahsedeyim. Ya da eski sevgiliye yazma isteği veya bahis oynama isteği. Kendinize şunu söyleyin. Asla yapmayacağım değil. Sadece 10 dakika bekleyeceğim. Çoğu zaman beyin fırtınası geçmeye başlıyor. Bu arada dopamini yasaklamak değil de yönlendirmek lazım. En büyük hatalardan bir tanesi bu. İnsanlar şöyle düşünüyorlar. Artık hiçbir şey istemeyeceğim. Bu mümkün değil. Çünkü dopamin yaşam sistemi. Onun yerine yön değiştirebilirsiniz. Mesela işte kumar yerine spor belki tercih edebilirsiniz. Sürekli reels yerine kitap veya yürüyüş. İşte toksik bir ilişki yerine gerçek sosyal bir teması deneyebilirsiniz. Alışveriş yerine bir şeyler üretebilirsiniz. Beyin ödül istemeye devam ediyor. Siz sadece ödülün adresini değiştiriyorsunuz. Anlık ödülün karşısına gecikmiş ödül de koymayı deneyebilirsiniz. Bağımlılıkların ortak özelliği hemen ödül vermeleri çünkü. Mesela işte o tütünlü içecekler 10 saniye, Instagram 1 saniye, bahis belki birkaç dakika ama sağlıklı ödüller geç geliyor. Spor mesela haftalar sonra, dil öğrenmek, aylar sonra, kilo vermek yine haftalar sonra. Bu yüzden işte beyin kolay ödülleri biraz daha fazla seviyor. Yapılması gereken şey geç gelen ödülleri de görünür hale getirmek. Bir de kimliği değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Bu çok güçlüdür. Çünkü insanlar davranışlarını değil, kimliklerini korurlar. Mesela işte bana zarar veren içeceği bırakmaya çalışıyorum da ben sigara içmeyen biriyim arasında büyük fark anlamına gelir. İlkinde savaş sürer, ikincisinde kimlik değişir. Aynı şey Instagram'ı azaltmaya çalışıyorum yerine ben telefonun beni yönettiği biri değilim demek gibi. Mesela bazen gerçekten canınız o zararlı içeceği içmeyi istemez. Gerçekten Instagram istemez, gerçekten alışveriş istemez. Can sıkıntısından kaçmak isteriz, yalnızlıktan kurtulmak isteriz, kaygıdan kaçmaya çalışırız. Ya da üzüntüyü belki engellemeye çalışırız. Yani kişi çoğu zaman nesneye değil, duygudan kaçışa bağımlıdır diyor uzmanlar. Bu yüzden kendinize sormak belki işe yarar. Şu an gerçekten ne istiyorum? İşte kendime zarar verecek bir içeceği içmek mi yoksa mola mı? Mesaj mı yoksa görülmek mi? Alışveriş mi yoksa heyecan mı? Dopaminin en büyük düşmanı aslında farkındalıktır. Çünkü bağımlılık otomatik bir pilottur. El telefona gider, story açılır, reels başlar, işte bir saat geçer. Bilinçli farkındalıksa otomatikliği bozar. Kendinize şunu sormak bile sisteminizi yavaşlatacaktır. Şu an bunu neden yapıyorum? Çünkü beynin otomatik kısmı açıklama yapmayı sevmiyor. Genelde hani bir bağımlılıktan kurtulmak için ilk günler insana çok kötü hissettirir ya. Bunun sebebini de anlatacağım size. Şarkıların hemen sonrasında birlikteyiz. Neden?

0: güle güle güle güle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağını denizlerimizle birlikte dünyanın farklı bölgelerinde gururla dalgalandıran tüm denizcilerimizin 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyor, Türk denizciliğine katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum dedi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin 6'sı Yunus Emre Belediyesi'nde görevli kamu personeli olmak üzere 16 sanığın yargılandığı davada 4. duruşma görüldü. Kamu personelleri suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini isterken duruşma 9 Eylül Üniversitesi'nden gelecek bilirkişi raporunun beklenmesi için ertelendi. Yükseköğretim Kurulu tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni program ilk kez üniversitelerde açılacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı tarafından 81 ilde hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi kapsamında vatandaşlar iade ettikleri her ambalaj için 1 lira teşvik bedeli kazanacak. ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'dan Beyaz Saray'a hareket edeceği sırada gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, ABD'nin İran'la çok iyi anlaştığını ve Katar'daki son görüşmelerin iyi geçtiğini söyledi. Spor. Norveç 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda fil dişi sahilini 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye 7 milyon euro para cezası verdi. Samsun Spor Kulübü'nün 61. kuruluş yıl dönümü, Kuru Pelit Yat Limanı'nda taraftarların meşalelerle oluşturduğu görsel şölen ve drone'la havadan kaydedilen etkileyici görüntüler eşliğinde kutlandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası 3. maçında 17 yaş altı erkek basketbol milli takımı Porto Rico'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6011 lira 8 kuruş, Amerikan doları 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş, sterlin 61 lira 91 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 73 dolar 41 sent, bir bitcoin 58.513 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.121 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in batı ve güneyi ile Manisa'nın kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
3: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
3: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
3: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Her zaman, her yerde.
12: Radyo Ülke. 2, 3, 4, hızlı.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün bağımlılıkları konuşuyoruz. Neden acaba bir bağımlılıktan kurtulmaya çalıştığımız ilk gün bize kötü hissettirir demiştim. Bu çok önemli çünkü insanlar burada pes ediyorlar. Bir bağımlılık bırakıldığında beyin hemen mutlu olmuyor maalesef. Tam tersi bir süre işte sıkıcı, boş, renksiz, keyifsiz hissedebiliyor her şeyi. Bunun sebebi beynin bozulması değil de yeniden ayarlanması. Yıllarca yüksek sesle müzik dinledikten sonra sessiz bir odaya girmek gibi düşünebilirsiniz. Sessizlik önce rahatsız ediyor, sonra normalleşiyor. Şimdi aşk ve takıntılı ilişkilerde dopamin döngüsünü nasıl kırabileceğinizi de bir parça anlatmak istiyorum. Çünkü burada mesele kişiyi unutmak değil aslında. Beynin bekleme alışkanlığını bırakmak. Mesela son görülmeyi kontrol etmek, profil bakmak, ortak arkadaşlardan haber almak, işte acaba yazacak mı diye düşünmek. Bunların hepsi dopamin döngüsünü canlı tutan şeyler. Çünkü beyin hala ödül bekliyor. İşte bu yüzden psikologlar bazen şunu söyler. İyileşmek istiyorsan kişiden değil, beklentiden uzaklaşacaksın. Dopamin döngüsü bir şeyi istemeyi bıraktığımızda değil de o şeyin bizi yönetmesine izin vermeyi bıraktığımızda kırılıyor. Çünkü özgürlük hiçbir şey istememek değil, neyi isteyip neyin peşinden gideceğimize kendimizin karar verebilmesi. Bu aslında bütün bağımlılıkların da ortak özeti değil mi? Kumarında, sigaranında, Instagram'ında, bazı aşklarında belki. İnsan çoğu zaman zinciri sevmediği için değil, zincirin varlığını fark etmediği için taşıyor. Fark ettiği anda kırılma noktası başlıyor. Kör

Gül Güne Gül'le de bugün bağımlılıkları konuşuyoruz. Bağımlılıklar nesne ile ilgili değildir demiştim. Beynin o nesneye yüklediği anlamla birazcık ilişkilidir diye de devam etmiştim hatırlayacak olursanız. Çünkü tütün içecekleri içen kişi nikotin arıyor gibi görünür ama bazen mola arıyordur. İşte kumar oynayan kişi para arıyor gibi görünebilir ama bazen umut arıyordur. Sosyal medyaya bakan kişi içerik arıyor gibi görünebilir ama bazen görülmek istiyordur. Ya da alışveriş yapan kişi çanta arıyor gibi görünür ama bazen değerli hissetmek istiyor da olabilir. Bazı insanlar da kişiyi arıyor gibi görünür ama aslında ait hissetmeyi arıyordur. Bir şeyi gerçekten seviyor muyuz yoksa onun bize hissettirdiği duyguyu mu seviyoruz? Burası birazcık soru işaretleriyle dolu. Mutlulukla bağımlılık arasındaki çizgi mesela nerede başlıyor? Hiç düşündünüz mü? Telefonunuzun şarjı %1'e düşünce mi daha çok panik oluyorsunuz yoksa sosyal medya hesabınız kapansa mı? Ya da kumar masasında kaybedilen şey para mı yoksa geri kazanılacağına dair umut mu? Bir insanı mı özlüyoruz mesela yoksa onunla kurduğumuz hayali mi? Dopamin olmasaydı aslında insanlık ilerleyemezdi. Peki aynı sistem neden bizi esir alıyor derseniz zaten bütün bir program boyunca konuştuk biliyorsunuz. Beyin elde ettiği ödülden çok beklediği ödülle ilgilenen bir mekanizmaya sahip. İşte bu yüzden hayatımızdaki en büyük heyecanların bazıları gerçekleşen olaylar değil de gerçekleşmesini umduğumuz olaylar. Yeni iş teklifi beklemek, mesaj beklemek, sonuç beklemek, aşık olduğunuz kişinin aramasını beklemek örneğin. Kargonuzun gelmesini beklemek de böyle bir şey. Bazen bekleme anı gerçekleşen andan çok daha yoğun yaşanıyor. İşte bu yüzden insan beyni birazcık tuhaf işliyor. Mutluluğu yakalamaya çalışırken çoğu zaman beklentinin peşinde koşuyor çünkü. Şimdi artık döngüyü çok daha iyi biliyorsunuz değil mi? Gözüm.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
8: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

Gülgün Ögül'le de bugün bağımlılıkları konuşuyoruz. Bazı insanlar neden daha kolay bağımlı olur hiç düşünmüş müydünüz? Bu çok önemli bir soru aslında. Çünkü aynı ortamda büyüyen iki insan düşünün. Biri hayatında hiç kumar oynamamış, diğeri kumara bağımlı oluyor. Biri sosyal medyayı kapatıp çıkabiliyor, diğeri saatlerce kaydırıyor. Neden? Çünkü bağımlılık sadece maddeyle ilgili değil. Kişinin geçmişiyle de biraz alakalı. Mesela çocuklukta öğrenilen kaçış yollarından bahsedeyim size. Bir çocuk üzgün olduğunda dinleniyorsa, anlaşılıyorsa, sarılınıyorsa belki duygularını düzenlemeyi öğreniyor. Ama bazı insanlar duygularıyla baş başa kalmayı öğrenemiyorlar. O zaman yetişkinlikte de şunu yapıyorlar. İşte üzüntü, sigara, can sıkıntısı, telefon, yalnızlık, sosyal medya, kaygı, alışveriş, öfke, belki işte zararlı içecekler. Yani bağımlılık bazen bir keyif arayışı değil de bir kaçış mekanizması haline dönüyor. Can sıkıntısı neden bu kadar tehlikeli diye soracak olursanız, şimdi çok daha ilginç bir deney anlatabilirim size. Bazı araştırmalarda insanlar bir odada yalnız bırakılmışlar. Telefon yok, kitap yok, müzik yok, hiçbir şey yok. Sadece düşünmeleri isteniyor. Bazı insanlar kendi kendilerine elektrik şoku vermeyi bile tercih etmiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü insan zihni bazen can sıkıntısını beklediğimizden daha zor tolere ediyor. Bugün telefonların bu kadar güçlü olmasının sebebi de bu. Eskiden otobüs beklerken bekliyorduk. Şimdi 7 saniye boşluk olsa telefona sarılıyoruz. Peki bağımlılıklar neden artıyor biliyor musunuz? Çünkü modern dünya beynimizin evrimleştiği dünyaya benzemiyor. 10 bin yıl öncesini düşünün. Şeker nadirdi, yenilik nadirdi, onay aramak nadirdi, bilgi nadirdi. Bugün hepsi sınırsız. Beynimiz taş devrinden, uygulamalarımız yapay zeka çağından. İşte bu büyük dengesizlik yaratıyor. Sosyal medya neden kumara benziyor diyecek olursanız, telefonu elinize alıyorsunuz, ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Belki komik bir video, belki bir haber, belki hoşlandığınız kişinin paylaşımı, belki hiç ilgilenmediğiniz bir şey. Tam bir kumar makinesi mantığı. Kolu çekiyorsunuz, sonucu bekliyorsunuz. Kaydırıyorsunuz, sonuç bekliyorsunuz. Yine kaydırıyorsunuz, bir daha sonuç bekliyorsunuz. İşte bu yüzden bazı bilim insanları sonsuz kaydırmayı tarihin en başarılı bağımlılık tasarımlarından biri olarak görüyor. Bağımlılık ve kimlik üzerine de biraz konuşalım. Bu konu çok ilginç çünkü bazen bağımlı olduğumuz şey davranış değil, kimlik. Mesela ben gece insanıyım, ben kahvesiz yaşayamam, işte ben onsuz yapamam, ben sigarayla düşünürüm. İnsanlar bazen bağımlılıklarını kişiliklerinin parçası haline getiriyorlar. Belki de o yüzden bırakmak zorlaşıyor çünkü sadece davranışı değil, kendileri hakkındaki hikayeyi de değiştirmeleri gerekiyor. Kumarda az kaldı tuzağından da biraz bahsedeyim size ama iki güzel şarkı dinleteyim öncesinde.

0: Gülgüne Gül'le, Gülgüne Gül. Radyo
1: Ülkü, Ülkü. Gülgüne Gül'le de bugün bağımlılıkları konuşuyoruz. Kumar bağımlılığında az kaldı tuzağını da anlatacağım demiştim size. Şimdi bu makineleri düşünün. Çok ilginç bir şey var. Mesela 3 sembolden ikisi tutuyor. Üçüncüsü çok yakın geçiyor diyelim. Aslında kaybettiniz. Ama beyin bunu neredeyse kazanmak gibi algılayabiliyor. Buna yakın kaçırma etkisi adı verilmiş. Bu yüzden kişi bir dahaki kesin demeye başlıyor. Oysa sistem tamamen rastgele. Aşkta da yakın kaçırma etkisi var mı diye soracak olursanız. Elbette var. Bazen insanlar bitmiş ilişkileri bırakamıyorlar. Çünkü sürekli şöyle düşünüyorlar. Biraz daha sabretseydim, bir konuşma daha olsaydı, bir şeyler belki değişebilirdi. Beyin kapanmamış hikayeleri sevmiyor. Yarım kalan filmler gibi zihinde dönmeye devam ediyor. Neden mesela eski sevgililer aklımıza gece gelir biliyor musunuz? Çünkü gece dikkat dağıtıcılar azalır. Gündüz iş var, trafik var, insanlar var, telefon var, televizyon var. Var da var. Ama gece sessizlik geliyor ve beyin tamamlanmamış dosyaları açmaya başlıyor. İşte bu yüzden birçok insan geceleri daha duygusal hissediyor kendini. Gece demişken biraz da yalnızlıktan bahsedeyim. Çünkü bağımlılık ve yalnızlık ilişkisi de önemli. Son yıllarda çok konuşulan da bir konu. Araştırmalar yalnızlığın birçok bağımlılık türüyle ilişkili olduğunu gösteriyor bize. Çünkü insan sosyal bir canlı biliyorsunuz. Bağ kurmak temel ihtiyaç. Bağ eksik olduğunda bazı insanlar bunun yerine işte sosyal medya, oyun, kumar, alkol, aşırı alışveriş yapabiliyorlar. Yani bazen bağımlılığın altında madde değil de yalnızlık yatabiliyor. Neden bazıları her şeye bağımlı oluyor biliyor musunuz? Buna bağımlılığın yer değiştirmesi adı verilir. Mesela kişi işte sigarayı bırakıyor, sonra aşırı yemek yemeye başlıyor. Yemeği azaltıyor, sonra sosyal medyaya yükleniyor. Çünkü asıl mesele nesne değil, beynin ödül arama şekli. İşte bu yüzden uzmanlar sadece davranışı değil de alttaki ihtiyacı anlamaya çalışıyorlar. Beynin en sevdiği kelimenin hangisi olduğunu biliyor musunuz? Şarkıların hemen sonrasında anlatırım size. Büyük bir kelime.

Gülgüne Gül'le de en güzel şarkılar eşliğinde bağımlılıklar üzerine konuşuyoruz. Az önce demiştim ki beynin en sevdiği kelime hangisi biliyor musunuz? Belki aşk diyeceksiniz, belki alışveriş diyeceksiniz, belki sevdiğiniz bir şey söyleyeceksiniz. Ama ben sizi çok şaşırtacağım. Çünkü beynin en sevdiği kelime belki, ihtimal yani. oldukça etkileyici değil mi? Beyin evet kadar, hayır kadar, belkiye de takılıyor. Hatta bazen daha çok. Çünkü belki kapanış sağlamıyor. Belki kazanacağım, belki arayacak, belki yazacak, belki bu sefer olacak. Belirsizlik dopamin üretmeye devam eden bir şey. Bu yüzden insanlar bazen kesin hayırdan çok belirsizlikte takılı kalıyorlar. Bağımlılık bazen

var. O kadar dalmışım ki konuşmaya. Süremiz bitmiş. Yarın yine aynı saatte sizi bambaşka konularla burada bekliyor olacağım. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngür'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var. İyisini ister,
6: iyi finans. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İşanım'da.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
12: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülkü.
3: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
2: Radyo Ülkü.
4: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: dedimsem içimde. Güle güle.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
8: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
9: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
8: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
8: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
10: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
8: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
11: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
9: En iyi müzik, en iyi program.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar. Radyo Ülkü.

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan

0: Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı, 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
5: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
6: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
7: iyi finans. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: Radyo Ülkü.
1: Beni bırakıp gittiğin o gün var ya, sanki dünya durdu. Her şeyin sonu gibi. Seni çok özlüyorum. Hele de geceleri.

su gibi akar ömrüm. Gençlik önüne set mi olur? Yakar sensiz yıllar. Üstüme hayalin yağar, yağmur yağmur. Bilirim şimdi bensiz, seni bulduğum yerdesin. Ne tadı var ki ben olmadan anıların? Adını bir ben bilirim yeter, kimse bilmesin.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece.

kalbime. Kayan yıldızlarımızı aldırmadan bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

0: Son sözüm olsun yarim, ayrılık aşktan da ötedir.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
2: Radyo Ülkü.

0: bir gün ağlarsam karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrar döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Radyo Ülkü 24 saat

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

sen tutamaz, kendini dilinden kopar da gider.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

böyle sensiz yalnız bırakmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Kimsesiz bir çocuk gibi ağlatmak yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana. Ben onu kalbimden sildim demişsin, perişan haline güldüm demişsin, başka bir sevgili buldum demişsin. Yakışmaz sevgilim, yakışmaz sana.

0: yalan, falcı yalan, o sözler yalan. Bu fal böyle çıkmaz, vallahi yalan.
1: En iyi müzik, en iyi program.

Sendin bu hayatta ilk sevdiğim, tek güvendiğim. Hatta her şeyiyle kendimi teslim ettim. Neden güvenilmez artık sevdiğini söyleyen dillere? Neden inanılmaz artık aşkla bakan gözlere? Olsun, ben kendi kendime de yaşarım sebebi sen olan bu umutsuz sevdayı. Ben kendi kendime de sararım açtığın o devasız deri.